olacağım ne temaz ekine de damal ikrar gelir Rabbim olam dorir bayağı. Ve kule vaze kumar dorir vaze vaze Rabbim etsar akir avaze nasib edile bizmami girem bir rabbine ve medya bekraşı di. Adez hal edile kurar ki.